Ben bir abi Zeyla bıçakla lütfenlerini verdim bunu. Ölür ve Rasulullah'ı salıverdim o zaman. Kalkulukullah. Ufudunu bismillahi ve rahabillahi bil alemin. Sütteke bu limana diyor.

Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ay yusu deug ma fecc lo rek. Ay yusu deug ma fecc lo rek way. Dire ngeen jël way.